için yüzün oynayı takar yemisi gibi. Elinden de bir iş gelmez. Yatay sunacakmış gibi. Ulan şov. Bilirim tek şeyi iyi bilirsin. O da Hollandek.